0: beg'ubor niyatlarimiz aynan o'sha qor parchalaridek erib ketdilar.
1: Esingdami, ko'chani boshida bir onaxon gul sotar edi. Har zamon gul olardik ulardan. Kecha yana gul olardik.

oqshom senga she'r yozdim. Shamolga o'qidim, yetkazar deya senga. Balki eshitarsan. Seni jonim derdim. Sen sensizlikni bilmaysan. Axir sen hech qachon

Drive Show. Dusan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Dushan Padanjuma geçe. Saat 10.00'de. Kundin mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohi Nur Bilan. FM 98'de. Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: bir kez gül desem sana ve sen de gülümsesen, sözünden dönmesen, rüyamı bölmesen, hırsından ölmesen, ya ben de kafamı denklesem, ya sen de ölümü beklesem.
1: Hit FM'de
2: Miko bilen salkınlanış vakti.

Drive Show. Dusian Badancu Magece. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Honbilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.